0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, arp, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanların sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: Ey ya, da suma düş, kolen. Herif, kudu hatta, kudu bir çöl, bir çöl serkeliği kızdı bu ya. Herif, kudu da. Nurup, ben iş, ama ben iş ses arabı dedi. Ahir kebura dişeri dinit gerdi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diyelim. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum ki.
2: He?
3: Yazma.
2: Niye?
3: Çünkü
2: yazmak istemiyorum. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Bir şey yapıyor ha. Ya bir adet sigara bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor inayın. Ya rakafalın. Yapalı. Peter kebi. Gideceksin elektriği kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Rakule git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir tamam. Hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبيو دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط دم قط د

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abim sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abi kahvaltıdaki kahveti koymadı abinin de. Berkan gel gel.
1: Sen abi.
2: Bak lan bak lan, gireceğiz şimdi bak lan.
0: Bunu da doldur, çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala ha, çeşmenin suyu.
1: Ne zaten o kadar. Ne?
0: Tabii. Güzel iyi. Bu taraf sır mı?
1: Evet, bu taraf
0: sır. Habbek ya, ya kurban değilim, besi eden tem tem.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. Kusurun olmaz, bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki lüksü var şeyler
0: değil. Sır red bir ahlam. Talla, akul eksiği ben beyekim. Giye sim hadi, ben red aşırı mahvel talla. Gel ingi mi tanıza biliyorum ben. Ben mahvelet koşturum. Neş? Ya o nefes nefes yani.
1: Hangisi kafayı tanıdı bak lan şirin?
0: Hakikaten. Talla
1: hadi ben cidrat ya.
0: Tersin.

0: I'm gonna try for you.
1: Huh?
0: I'm gonna try.
2: Yandan bak ne diyorsun?
1: Ne? Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektebe mi ihlas?
0: Nasıl başı?
2: Sınav emri piştiyse Roja. Edi açıklanmış ve.
0: Ya.
2: Evet.
0: Ne harcık var ortada.
2: Ana. Vega tizane damardır menü berave binave da. Evlo hal binave da varın eski fe bine. Evder hanmu binave menü. Tudu hazema.
0: Ben de şimdi ne yapacağım?
2: Ama tudu bejez hazım hem aledi.
0: Şimdi kızın hemen aradayız yani.
2: Sıkladı sen.
1: Burası.
2: Burası su altında kalınca böyle suyun altından dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya bunu işte hani. Damar çürmekte ve zehirin deliği bir şey. Bunu işte.
3: Nerede?
2: Ama belki ne yiyeceğim?
0: Belki.
2: Güzel.

yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz böyle değil.
0: Gidiyorsun.
1: Bak hastanede düş- dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra... yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sırada değil, ikinci sırada değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: Yani sonra.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: sıkıntı yok.
1: Ne oldu? Hayırdır?
0: Orospu çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Şey yapmış mı bari?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş ne ya Avrupa'yı? Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğdi çünkü.
2: Yo, çok dibe kadar ama.
4: Ha, bayanlar da çok tecrübeli değil.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polis hep çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum, şimdi ben geleceğim de. Buralar uzundur daha.
2: Peki.
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.
3: Eğilin.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çift, çok az çift söylüyorlardı.
0: Çifti kasetmiyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir.
2: Emin gel. Dolap geliyor.
3: Uçma.
2: Kaldırın.
3: O kitaplar ne
4: zaman? Onu aldılar çok.
5: Al. Biraz konuşuyorum.
3: Uçma mıydı?
1: Bu annenin. Sen dedenin yünüdür.
3: Tamam.
1: Onu içeri al.
2: Emine görüşürüz.

0: çevirdin. Ne hala?
1: Hayır.
0: Sıkı büyüyün. Ne şeysi kapalı?
1: Ayağla.
0: Ablacığım. Ablacığım.

0: Kilememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Hoş bulduk. Burası? Evet.
2: Burası zor.
0: Merhaba. Bir zor
2: değil.
0: Evet. Evet.
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen önce kuran. Ne
0: olacak? Bir bu. Dolaplar.
1: Dolaplar. İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet küçük güzel. Değil, evet. Gayet güzel bir yani.
1: Bizim Hasan Kirtekilerden daha iyi yani.
0: Camlar var bakayım. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Süleştirseniz biraz ona göre.
1: Çekil sana. Neredeyim? Güzel ölçüm. Malajı bende. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O kişi hani ama veren yine. Ama malama veren ne hoş ya. Ama malı veri hoş. Valla. Hakkı. Hacı o Huleyli Vurcu yani kuvvetler pas bükün.
3: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması ve düzenlenmeleri lütfen cephelerine oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 104 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı renk.
1: Hadi.
0: Hediyeli ta, hediyeli sana. Hediyeli vurup idek, vurup sakık, vurup idek, vurup sakık. Hadi. Tat tavana, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idek, ve bu kuvvetliydi mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmış bir. Tamam. Herkes toplatmış bir.
1: Kala.
0: Kala. Kala.
1: Tamam.
0: Tamam. Çaka geçse idek çok ne?
1: Evet.

0: Abraham bir beni kıyısın be. Ben zaaf şeyi çebi. Sakala hoca verdim sana.
1: Tamam, tamam karışım olsun.
0: Hep çıkarsın sakala hoca kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sıfahı verdim, sakal kem koşuş.

0: Chuck.
1: Is that on Instagram?
0: Ay, sen ne yapıyorsun?
1: Alicia.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Nasıl
0: işten
1: sabırlamaya? Ne yapıyorsun?
0: İyi.
1: Anne.
0: Ne yapıyor?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.

0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, arp, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanların sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasan Keyif takipleri.
1: Ey ya, da suma düş, kolen. Erim, kudu hatta, kudu bir çöl, bir çöl sen kendi yıkıstın bu ya. Erim, kudu da. Nurup beni şey, ama beni şeyst arabı da, ahir kebura dışarı dinit gerdi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.

0: yazmak istemiyorum.
1: He?
0: Yazmak.
1: Niye?
0: Çok
2: yok. Yazmak.
1: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
0: Anlamıyor.
3: Bir şey yapıyor ha. Ya bir de sikerim bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Yarrak kafalı. Yekolli. Peder kebi. Gece elektriği kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سويو سويو سويو ما في السوي دنقبط دنقبط دنقبط دنقبط ويجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط أنا عجل فبع أنا بحد ين فنجس كير يا بيجي ما فيش شبكة بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجل ما جس كيف يا زبوك بتجس كيف يا چه یه میگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کوتاه دیگه اسکیفه؟

0: Berkhan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abi kalacak ki kahve koymadı abinle daha. Berkhan gel gel.
1: Anam o.
2: Bak gireceğiz şimdi bak
0: lan. Bunu da doldur, bu çarkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çarkala ha, çeşmenin suyu. Ne
1: zaten o kadar. Ne? Tabii kadar.
0: Güzel iyi. Bu taraf sürme mu?
1: Evet, la bu taraf
0: kaha pek ya. Ya kurban cengin besiye den ten tam.
1: Senin bu sorun olur mu canım? Ya o sorun olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki su açıp verin.
0: Sır red bir ahla. طلع اقول لك شيء من بيك انت جيت سيم هذا البنات اشتغل مع بنات طلع جالي نجيب متاثر بيرم مع بنات بشتغل ليش؟ يا ولد نفذ نفس يعني
1: ممكن تخافيت عندي بقى فلاح شنو؟
0: اي هاك انت طلع
1: هذا بجيب دلوقتي ها
0: شنو؟

0: camdan bak ne diyorsun?
1: Ne? Tamam geliyorum. Tamam.
0: Mektebem iyi klas.
2: Nasıl başı?
0: Sınav vermişi piştiyse Roja edi açıklanmış ve
2: ne?
0: Evet.
2: Ne harcadık var artık ben.
0: Ana. Vega tizane damardır menü berave binave da evlo hal binave da varın eski fe bine evder hanmu binave menü. Tadıxazem ha?
2: Ben de şimdi
0: ama tu da bejez xozum hem aledi.
2: Indi xozum hem aledi yani.
0: Stada sen?
3: Burası.
0: Burası su altında kalınca böyle suyun altından dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
3: Sen nereden biliyorsun?
0: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya. Louis tane. Damar şu mektebe zehrim denir bir şey. Bu işte.
4: Nerede?
0: Ama belki ne yiyeceğim.
2: Belki.
0: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle
0: Hı-hı.
1: gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra şöyle
0: Hastanenin
1: yapıyorsun.
0: arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle dümdüz
1: değil.
0: Gidiyorsun.
1: Bak
0: çıkmaya.
1: Hastanede dümdüz yollar, bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet, gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak.
0: Hı hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Evet.
0: Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: Evet.
0: İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev.
2: Yerleştirmek üzerinde. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım, keseyim.
3: Yani sonra.
2: İki yüz elli dört nedir?

0: olsun atıyorum.
1: Ne oldu kardeşim?
0: Orospu bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Şey yapmış mı bari?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş ne ya Avrupa'yı? Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğdi çünkü.
2: Yo, çok dibe kadar ama.
4: Ha, bayanlar da çok tecrübeli değil.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polis hep çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum şimdi ben geleceğim de buralar uzundur daha.
2: Peki.
3: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.
3: Eğne.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasatmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Evin gel. Dolap geliyor.
2: Uçurum.
1: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman? Onu
3: aldılar çok. Al.
2: Uçurum ne dedin?
1: Bu annenin. Sen dedin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
4: Çuval
1: aldı, zibirleri.
4: Bu kaliteden, bu batanya Fatma, bir de Fatma. Hoş geldin, bir.
1: Duvarlar şişmişti. Ben ama şuna atıştım, bir kesinlikle. Vallahi. Başka?
4: Bana bir atlattı. Bir de.

0: çevirdin. Ne hala?
1: Hayır.
0: Sıkı büyüyün. Ne şeysi kapalı.
1: Ayağla.
0: Ablacığım. Ablacığım.

0: Dilememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Hoş bulduk. Burası? Evet.
2: Burası da bu
0: kadar. Merhaba. Bir
2: dolabı. Merhaba. Merhaba.
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen önce kuran.
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet küçük güzel. Değil. Evet. Gayet güzel bir yani.
1: Bizim Hasan Keftekiler'den daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten. Hı
1: hı. Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Sıra içtiyseniz biraz ona göre.
1: Çekil sana. Evet, tamam. Malajı bende. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama veren yine. Ama malama veren ne hoş ya. Ama malı veri hoş. Valla. Hakkı. Hacı o Huleyli Vurcu yani Kıvaç'ta yaparız bir kez.
3: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması ve izin verilmeli. Lütfen cephelerinizi ve bina oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti. Arabayla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle

0: Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediyeli ta, hediyeli sana. Hediyeli vurup idek, vurup sakık, vurup idek, vurup sakık. Hadi. Tat dağına, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idek, ve bu kuvvetliydi mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra o kadar zıplatmıştı. Tamam. Herkes zıplatmıştı.
1: Kala.
0: Kala. Kala.
1: Tamam.
0: Tamam. Çaka geçse idek çok ne?
1: Evet.

0: Abraham bir beni kıyısın be. Ben zah şeyi çebi. Sakala hoca verdim Samet.
1: Tamam, tamam kardeşim.
0: Hep şıkasın sakala hoca kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sıfahı verdim, sakal kem koşuş be.
1: Ali Şeyh Mus.
0: Ha.
1: Azizler, izah jeyin tamam?
0: Ya, ala kham yönine abnay şeyimine kudüs tarazıya.

0: Çok.
1: Çok.
0: Özle, aferin sana.
1: Sen ne yapıyorsun?
0: Ağlayacağım.
1: Evet.
0: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl içten sabır ama. Ne yapıyorsun?
1: İyi. Ben. Ne yapıyorsun?
0: Anne ne yapıyor anne?
1: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
0: Ne zaman geleceğim?
1: Evet.
0: Sınavlarım bitsin geleceğim.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
1: Tamam.
0: Sömestr tatilinde.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
1: Evet ya. Ne gideceğim?
0: Yalancı.